0: Kralın bu ara spor canım Türkiye'de. Kralım o. Çok sonra. Bu ara çıkacak.
1: Pondümüz de ertindi.
0: Kralım ona günah atışlar işte. Benim Türkiye çekim.
2: Bakın sesi istiyor.